0608 7 5 9 4 2 mi ngisi ri bele kahle riqingho nje u ta yibyela kahle leswaku risimu ra number 1 risimu ra mani naswona ke vitana risimu i mani number 2 i risimu ra mani naswona ke vitana risimu i mani eka madyambu masiku na namuntlha 0608 7 5 9 4 2 rhumela kahle vhele ke hambi ku ri nkandziyiso mi ngisi ri nkandziyiso a yi teki i nkandziyiso a yi teki i bele riqingho 0608 7 5 9 4 2